0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkı
1: daha sen yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

Kılıçtım suluya, rüyadan uyanınca hayal durum düştüm suluya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar benden başka?

açar benden başka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağır.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laç'ın, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç ve Altıntaş'ta Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinévision.
1: It's an incident. Human trafficking. Everybody going to jail.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi 72 Saat. Joe, kariyerinde düşüşte olan 40'larının başında bir reklamcı, reklamcılık kariyerini yeniden canlandırmaya çalışan biridir. Rutini, yanlışlıkla bir grup 20'li yaşlarındaki arkadaşların düzenlediği kısa mesaj konuşmasına dahil edilince değişir. Bu konuşma, bekala veda partisinin planlanmasına yol açar. Joe, bu tesadüfi davetiyeyi kendine güvenini yeniden kazanma ve hala ritmi yakalayabileceğini kanıtlamak için bir fırsat olarak görür. 3 gün süren festivaller, yanlış anlamalar ve kontrolden çıkan durumlar içinde nesiller arasındaki çatışma etrafında kurulan bir komediye dönüşür. 72 Saat Netflix'te. İyi seyirler.
3: Where are they coming from?
4: Then we hit the club, boys, and guess what? No survivors.
5: Pull your dick out.
6: It's enough. There's no dick for you.
0: Cinevision.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.
3: Zindana çevirdin gittin.
0: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: 4 numara.
3: Beni böyle.
0: Taşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
2: 2 numara.
4: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
1: Haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yandım bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet, sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Konuşum seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadım iteliğim yok kuruşum. Sen ıslandım solun yağmurdu.
6: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyorlar.

0: söz. Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'un tarihi simgelerinden biri olan Bayburt Kalesi'nde yeni dönem arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede önemli bulgulara ulaşıldı. Kazı Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Resul Yelen yönetimindeki uzman ekipler, kalenin geçmişine ışık tutacak verileri raporlamaya başladı. Demirözü Zihinsel Engelli Bakım Evi inşaatı başlıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde hayata geçirilecek Zihinsel Engelli Bakım Evi projesinde yapım çalışmaları aşamasına gelindi. İlçedeki sosyal altyapıyı güçlendirmesi hedeflenen merkezin inşaat faaliyetleri kısa süre içinde başlatılacak. Projenin operasyonel hazırlıkları kapsamında tesiste hizmet verecek personelin önceden yetiştirilmesi amacıyla Demirözü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde resmi sertifika programı devreye alındı. Bayburt Akşar Sağlık Merkezi ve 112 istasyonu yenileniyor. Bayburt il genelindeki sağlık altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Akşar Köyü'nde bulunan sağlık tesisleri modernize ediliyor. Akşar Köyü Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun yenilenmesi amacıyla ihale süreci başlatıldı. Yatırıma ilişkin ihale 30 Temmuz 2026 tarihinde ilgili kurumlar koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimleri başladı. Bayburt genelinde tarımsal üretimde güvenliği artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki kontrol görevlileri, il sınırları içinde yetiştirilen çeşitli meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetimleri için numune alım çalışmalarına resmen başladı. Gerçekleştirilen bu saha çalışmaları, tarım ürünlerinin tarladan sofraya uzanan sürecinde sağlığa uygunluk standartlarını belgeliyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Efendim yepyeni bir gün, yepyeni bir programla karşınızdayım. Tarihler 30 Temmuz'u göstermekte, ben Balamir Yıldız. Harika bir perşembe günündeyiz. Hafta sonu artık adım adım yaklaşırken duyduk duymadık demeyindim. 2 saatlik birlikteliğimiz an itibariyle başladı. Balamir Yıldız Instagram adresimden mesajlarınızı bana program süresi boyunca gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım.

Duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı. Efendim bir araştırma var önümde şimdi. En çok Z kuşağı çok çalışıyor taklidi yapıyormuş. Uzman keşif platformu Software Finder tarafından Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan bir araştırma raporu bu. İş yerlerindeki verimlilik algısına ve çalışan davranışlarına dair verileri ortaya koymuş. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların %66'sı ve yöneticilerin %73'ü mesai saatleri içinde verimli görünecek davranışlar sergilediklerini kabul etmişler. İnceleme verileri ortalama bir çalışanın haftada 5 saatini verimli görünmeye harcadığını göstermiş ve araştırmacılar bu sürenin yılda 32,5 güne ya da yaklaşık 7 çalışma haftasına denk geldiğini hesaplamış. 28 yaşın altındaki Z kuşağı çalışanlar grubunda verimlilik taklidi yapma oranının %80 seviyesine ulaşıldığı belirtilmiş. Çok yüksek bir oran. New York Post gazetesinin aktardığına göre incelemede tamamen ofiste çalışanların %53'ünün masalarında meşgul görülmek zorunda hissettiğini belirtmiş. Bu oran hibrit çalışanlarda %49, tamamen uzaktan çalışanlardaysa %41 olarak kayıtlara geçmiş. Peki bunun için ne yapıyorlarmış? Çalışanların %56'sı bilgisayar faresini periyodik olarak hareket ettirdiğini, %56'sı yine aynı oranda da bir belgenin açık tutulduğunu, ekranda bir belgenin açık tutulduğunu beyan etmiş. Duyduk duymadık demeyin. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Arjantin basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki Icardi farklı kulüplerden teklifler alıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun transferde öne çıkan takım olduğu belirtilmiş. Evet, deneyimli yıldızın kariyerini yeniden İtalya'da devam etme ihtimali güç kazanırken taraflar arasındaki görüşmelerin de sürdüğü ifade ediliyor. Icardi'nin menajeri transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Pino, en uygun seçeneği değerlendiriyoruz, inceleyeceğiz. Birkaç seçenek var, her an karar verebiliriz ifadesini de kullanmış. Icardi hayranlarına duyurulur efendim. Bir ara Beşiktaş'a falan gelecek gidecek dendi. Bakalım ne olacak. Evet, devam ediyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

gecede. Efendim, her gün severek içtiğimiz Türk kahvesi bazen istediğiniz gibi köpürmüyor veya tadı acımsı mı geliyor? Yıllardır doğru bildiğimiz pişirme tekniklerini rafa kaldıran pratik, hileli bir bol köpüklü kadife kıvamında kahve hazırlamak ister misiniz? Evet, fincandaki lezzeti tavan yaptıracak ve misafirlerinizi hayran bırakacak basit bir mucize var. Efendim, cezveye oda sıcaklığında su koymak yerine buzdolabından çıkan buz gibi soğuk su veya birkaç damla soğuk maden suyu eklemek, evet, kahvenin suyla temas süresini arttırıyor. Yavaş yavaş ısınan kahve çekirdeği aromasını suya tam anlamıyla salıyor ve fincanın üzerini kaplayan yoğun bir köpük tabakası oluşuyor. Kahveyi cezveye koyduktan sonra yapılan en büyük yanlışlardan biri pişirme süresi boyunca sürekli karıştırmak aslında. Kahve, su ve isteğe göre şeker cezveye eklendikten sonra sadece şöyle bir 4-5 tur hafifçe karıştıracaksınız ve kaşık hemen çıkarılacak. Ocağın altı yakıldıktan sonra yapılan her karıştırma hamlesi çünkü oluşan hava kabarcıklarını söndürerek köpüğün kaybolmasına ve kahvenin telvesinin yukarıda kalmasına neden oluyor. O yüzden asla yüksek ateşte pişirmeyeceksiniz, karıştırmayacaksınız. Ocağın en küçük gözünde ve en kısık ateşte demlenmeye bırakacaksınız kahveyi. Yanmadan yavaşça köpürecek. Bu arada yakalanan yoğun köpük önceden kaşık yardımıyla fincanlara eşit şekilde dağıtılabilir. Ardından da kalan kahve fincanının kenarından böyle yavaşça, ardından da kalan kahve fincanın kenarından yavaşça dökülebilir. Bu sayede köpükler sönmez ve kahveniz ilk yudumdan son damlasına kadar eşsiz bir lezzet sunar. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz.

Efendim, dünyanın kedi haritası çıkmış. Turistlerin kediler ülkesi olarak adlandırdığı Türkiye'nin küresel kedi haritasındaki yeri de belli olmuş. Bilim insanlarının saha araştırmalarıyla hazırladığı dev listede zirvedeki ülke ve Türkiye'nin sıralaması bir hayli şaşırttı aslında. Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre yerkürede ortalama 600 milyonla 1 milyar civarında kedi yaşıyor. Tabii bu dev rakama yalnızca sıcak evlerde bakılanlar değil, sokaklarda, mahalle aralarında ya da yarı yaban hayat süren patili dostlarımız da dahil. Kesin bir kayıt mekanizması bulunmadığı için ilan edilen bu veriler istatistiksel analizlerin bir ürünü ve küresel çaptaki en geçerli tahminler olarak kabul görüyor. Dünyanın en çok kedi nüfusuna sahip ülkeleri açıklanmış. Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada. Evet, 74.2 milyonla. Çin ikinci sırada, üçüncü sırada Rusya var, dördüncü sırada Almanya ve beşinci sırada 14.9 milyonla Fransa varmış efendim. Hala Türkiye'yi göremiyorum. Altıncı sırada Brezilya, yedinci sırada Birleşik Krallık, 8. sırada İtalya, 9. sırada Hindistan ve 10. sırada Japonya var. İlk 20'de Türkiye'yi göremiyorum. 16. sırada Pakistan, 18. sırada Arjantin, 20. sırada ise Tayland var 3 milyonla. 21. sırada Hollanda, 22. sırada Endonezya ve 24. sırada Türkiye 2.4 milyonla. Ve 25. sırada Belçika varmış 2.2 milyonla. İlginç, Türkiye'nin sıralaması beni şaşırttı açık söylemek gerekirse. Sizce doğru mudur bu acaba araştırma? Devam ediyoruz.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

Efendim, güzel bir perşembe gününde devam ediyoruz. Şimdi WhatsApp'tan yazıyorsunuz, cevap yok. Yine yazıyorsunuz, yine sessizlik. Telefon açınca ise aynı bahaneler peş peşe geliyor. İşte mesajını yeni gördüm, şarjım bitmişti, telefon sessizdeydi. Elbette bu açıklamaların hepsi gerçek dışı değil, ancak uzmanlara göre bu ifadeler dijital çağın en çok başvurulan yalanları arasında yer alıyormuş ve artık eskisi kadar kolay karşılık bulmuyormuş. Farkında olmadan ilişkilerde tükeniyormuş. Bir mesaja geç cevap vermenin bahaneleri artık iyice klişeleşti değil mi? Mesajını yeni gördüm, telefonum sessizdeydi, bildirim gelmedi, şarjım bitmişti gibi onlarca benzer açıklama. Geç cevap vermeyi ya da iletişimden kaçınmayı meşrulaştırmak için söylenen yalanlar. Şimdi uzmanlara göre çevrim içi olduğu görülen bir kişinin yazmaması ya da mesaja cevap vermeyip sosyal medyada hareketli olması bana vakit ayırmak istemiyor düşüncesini tetikliyormuş. Sorun çoğu zaman teknik bir aksaklık ya da geciken mesaj değil aslında. O gecikmeye yüklenen anlam. İnsanlar karşısındakinin sessizliğini kendi değerleriyle ilişkilendiriyor. Ve bu da tabii güvensizlik, öfke ya da hayal kırıklığı gibi duyguları hızla büyütüyor. Ha bu arada kişiler artık bu dijital bahaneleri yemiyorlarmış. Çünkü akıllı telefonlar anlık bildirim ve çevrim içi olma özelliklerine sahip. Bu bahaneleri eskisi kadar inandırıcı olmaktan çıkarıyor bu özelliklerde. Bu da aynı bahanelerin eskisi kadar inandırıcı bulunmamasına ve güven duygusunun daha hızlı zedelenmesine de yol açıyor. Şimdi dijital dünyanın en sık duyulan, en çok kullanılan yalanları var. Birazdan bakacağım. Önce müzik, sonra buradayız.

0: olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bırakın sabredeyim.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının karadan yürütüldüğü yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Japonya'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.
4: Hangi şarkılar çıkmış?
5: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
6: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
7: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
6: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, dijital dünyanın en sık duyulan, en çok kullanılan yalanlarından bahsedeceğimi söylemiştim az önce. Mesajını yeni gördüm. Bildirim gelmedi, telefon sessizdeydi. Şarjım bitmişti, telefon yanımda değildi. Seni arayacaktım aklımdan çıktı. Yoğundum, toplantıdaydım, internet çekmiyordu. Bakın bunlar hep kullandığımız yalanlarmış. Serum alıyordum, ilginç bir yalan. Mesajın aşağıda kalmış. Olabilir, cevap yazdım ama gönderme tuşuna basmamışım. Evet, aramanı duymadım, görmemişim. Tam sana yazacaktım, telefon geldi sonra unuttum. Ellerim doluydu, telefonum çekmiyordu. Yine bunlar da kullanılan yalanlar arasındaymış. Daha yeni uyandım. Telefon kafayı yemiş, yanlışlıkla reddettim. Tam yazarken biri geldi. Kusura bakma, kafam çok dolu. Pilim %1, uçak modunda unutmuşum. Duştaydım, çocuğa bakıyordum ve telefonum güncelleme alıyordu. Kapalı kaldı. Dijital dünyada başvurduğumuz en çok yalanlar bunlarmış. Katılıyor musunuz? Diyorum sizde.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor, duyduk duymadık demeyindi. Şimdi tatil denildiğinde çoğumuzun zihninde benzer görüntüler beliriyor değil mi? Deniz, kum, güneş, bir otel odası, açık büfe, havuz kenarında şezlong ya da bir pansiyonda aynalarının daha mütevazısı. Kışsa kayak merkezi, yurt dışıysa birkaç şehir, görülmesi gereken yerler ve mümkün olduğunca çok fotoğraf. Bunların hiçbirinde yanlış bir şey yok elbette. İnsan denizi seviyorsa denize, kalabalığı seviyorsa kalabalığa, keşfetmeyi seviyorsa yeni şehirlere gitmeli ama tatil gerçekten sadece bize öğretilen bu seçeneklerden mi ibaret? Cevap vermemiz gereken ilk soru şu: tatil nedir? Evet, bir yerden başka bir yere gitmek mi, çalışmaya ara vermek mi, yoksa bedeni, zihni ve ruhu günlük hayatın yükünden bir süreliğine uzaklaştırmak mı? Araştırmalar tatilin insanın iyi oluşuna katkı sağladığını gösteriyor, ancak asıl belirleyici yalnızca nereye gittiğimiz değil, işten, rutinden zihinsel olarak uzaklaşabilmek, gevşemek ve zamanımız üzerinde söz sahibi olduğumuzu hissedebilmek. Kısa tatillerde bile dinlenme ve işle bağın kesilmesi tatil sonrasındaki iyilik halini destekliyormuş. Yani bedenimiz sahildeyken, aklımız işteyse, her dakika telefona bakıyorsak, gezilecek yerler listesini yetiştirmeye çalışırken yoruluyorsak, tatil yapıyor görünsek de yalnızca mekan değiştirmiş oluyoruz. Dikkat! Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Şimdi programımız devam ediyor. Yine insanın başka insanları sorguladığı ya da yargıladığı bir dolandırıcılık olayı var gündemde. İstanbul'da kendisini hakim olarak tanıtıp işlerinizi çözeceğiz vaadiyle vatandaşları kandıran çeteye operasyon düzenlenmiş. 3 avukatın bulunduğu 4 şüpheli gözaltında. Asıl ilginç olan sözde örgüt lideri olan K.A. isimli şahsın evli olması ve doktor olan karısının bile onu gerçekten hakim zannettiği iddiaları. Yani gülme komşuna gelir başına, basiret bağlanır, biz de kanarız falan, Allah göstermesin. O yüzden hiç yargılamak istemiyorum ama yahu insan kocasının, karısının ya da neyse işte hakim olduğunu anlamaz mı ya? Bir kez olsun eşinin iş yerine gitmedin mi mesela, ya da bir kez olsun senin akrabalarının, arkadaşlarının mahkeme işi falan olmadı mı, ne bileyim, bir açık olmaz mı düşünüyorum. Hani Seda Sayan, biriyle tanıştığınızda önce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına bakın, evli mi değil mi diye öğüt veriyordu ya, o kadar haklı ki. Ek olarak bundan sonra eşinize küçük sürprizler yapın, iş yerine baskın yapın mesela, belli olmaz bu işler. Efendim devam edeceğiz.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifm'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifm.

Efendim, şimdi bazen yapay zeka düşmanı gibi görünüyorum biliyorum ama bazı noktalarda gerçekten başkalarına haksızlık ediyor bu yapay canavarlar. Tabii suç kötü niyetlilerde. Mesela çoğu yazarın gazete yazısını yapay zekaya yazdırdığını biliyoruz. Ortamlarda konuşuyoruz, dalga geçiyoruz. O yazı, o bilgi, o üslup onun değil, net belli. Üstelik başka donanımlı birinin yazı yazma hakkını elinden alıyorlar. Haksızlık değil de ne şimdi bu? Bilgi alabilirsin elbette ama bir zahmet otur, kendi cümlelerini kur değil mi? Yok, hazır yazıyı alıp lök diye koyuyorlar köşelerini. Çoğaldı bunlar maalesef. Şimdiki haber de şu. Amerika'da din adamlarının yaklaşık dörtte biri artık ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarıyla vaaz hazırlıyormuş. Artık araştırma mı yapıyorlar yoksa direkt hazır bilgiyi alıp mı kullanıyorlar, günahları kendi boyunlarına. Bakın, her şeyin suyu çıktı derken bunu kastediyorum işte. Şimdi devam ediyoruz, müzik diyoruz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Gülben Ergen'in Instagram'da özel abonelik açmasının yankıları sürüyor. Hatta bu vesileyle toptan bu abonelik sistemi de tartışılıyor. Geçen gün de söylemiştim, dün hatta programda konuşmuştuk. Gülben Ergen gibi birinin böyle bir şeye ihtiyaç duymasını anlamıyorum demiştim. Hani özel bir uzmanlığınız vardır, atıyorum finans, psikoloji ya da akvaryum bakım bilgileri paylaşıyorsunuzdur, bilemiyorum. Tamam ama bikini bornozla yaptığınız tanıtım insanların kafasında şu sorulara neden oluyor doğal olarak. Şöhret için mi? Şimdi cevap hem evet hem hayır bence. Zayıfladı, iyice forma girdi. Onu göstermek istiyor diyen var. Olabilir ama bunu bir Ece Ronay yapsın mesela, değil mi? Gülben Ergen gibi tanınan birinin böyle bir şeye tenezzül etmemesi lazım. Para için mi? Bunun cevabı da hem evet hem hayır bence. Evet, çünkü adı üstünde abonelik sistemi, her üye olandan para alıyor Gülben Ergen. İlk gün için yaklaşık 100 bin lira hesaplamışlar kazancını ama bu ilk gün. Hep aynı hızda devam etmiyor talep. Ayrıca 100 bin lira Gülben Ergen için ne ki, değil mi? Konuşulmak için mi diyeceğim? Evet, çünkü konuşuldu. En başta da bikinili tanıtım sırasında evde çocukların olması. Ama aksini söyleyen de var bu arada. Ne var bunda, çocuklarıyla plaja gitmiyor mu diyen de var. Şimdi rahatlık için mi? Özel abonelik başlatanların en büyük savunması da bu, biliyorsunuz. Biz bizeyiz. İşte kendim gibiyim, ev halimdeyim, rahatım. O zaman söyle bakalım, madem biz bizeyiz, abonelerin kaçı kadın, kaçı erkek? Yani bunlar da kafadaki sorular. Efendim, birazdan veda edeceğim.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
4: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.
3: Çevirdin gittin.
0: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: 4 numara.
3: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
0: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
2: 2 numara.
4: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
1: Haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yazdım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Cinévision.
1: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
2: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
2: I want to be just like you.
4: No, you don't. You're way cooler than me.
3: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Heist Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
5: Who the hell is he?
6: Pinocchio! Pinocchio!
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
4: Bayburt'un tarihi simgelerinden biri olan Bayburt Kalesi'nde yeni dönem arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede önemli bulgulara ulaşıldı. Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Resul Yelen yönetimindeki uzman ekipler kalenin geçmişine ışık tutacak verileri raporlamaya başladı. Demirözü Zihinsel Engelli Bakım Evi inşaatı başlıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde hayata geçirilecek Zihinsel Engelli Bakım Evi projesinde yapım çalışmaları aşamasına gelindi. İlçedeki sosyal altyapıyı güçlendirmesi hedeflenen merkezin inşaat faaliyetleri kısa süre içinde başlatılacak. Projenin operasyonel hazırlıkları kapsamında tesiste hizmet verecek personelin önceden yetiştirilmesi amacıyla Demirözü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde resmi sertifika programı devreye alındı. Bayburt Akşar Sağlık Merkezi ve 112 istasyonu yenileniyor. Bayburt il genelindeki sağlık altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Akşar Köyü'nde bulunan sağlık tesisleri modernize ediliyor. Akşar Köyü Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun yenilenmesi amacıyla ihale süreci başlatıldı. Yatırıma ilişkin ihale 30 Temmuz 2026 tarihinde ilgili kurumlar koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimleri başladı. Bayburt genelinde tarımsal üretimde güvenliği artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki kontrol görevlileri, il sınırları içinde yetiştirilen çeşitli meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetimleri için numune alım çalışmalarına resmen başladı. Gerçekleştirilen bu saha çalışmaları, tarım ürünlerinin tarladan sofraya uzanan sürecinde sağlığa uygunluk standartlarını belgeliyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürle, adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kuracaklarını belirterek, bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'la kalkınma yoluna ilişkin imzalanan protokolde görüş ayrılığı olmadığını söyleyerek, biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu, dedi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla ve Antalya'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü mesajında dijitalleşme ile birlikte yöntem değiştiren insan ticareti suçuna karşı yürütülen mücadelede 2025 yılından bugüne 406 mağdurun koruma altına alındığını duyurdu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe üçüncü eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz, dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Mayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.
4: Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Güzel bir perşembe günündeyiz ve ben Eylem yine bir saat boyunca 90'larda sizleri kaybolmaya davet ediyorum.

Bugün programa benim de çok sevdiğim bir şarkıyla başladık. 1995 yılına ait Hakan Peker'in ilk albümünden Aşkımız Göze Mi Geldi? Şarkının Eda ve Metin Özülkü tarafından yazıldığını da not olarak söylemek isterim sizlere. Evet, devam ediyoruz. Yine o yıllardayız. Robert Hatemo, Aşkın Kanunu keyifli bir cover. 90'larda da evet cover yapılıyordu. Belki bu yıl kadar çok değildi ama o zamanlarda sevdiğimiz coverlardan bir tanesiydi. Buyurun dinleyelim.

Retro'ya devam ediyoruz. Yeşim Salkım'ın ilk albümü Hiç Keyfim Yok'ta yer alan güzel şarkılardan bir tanesi Onat Tunç bestesi. Ben yoldan gönüllü çıktım. 94 yılına ait olduğunu çalışmanı hatırlatmak isterim ve şimdi sırada Fatih Erkoç var. Sultanımı dinleyeceğiz.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Aslında çok da farkında olmadan üst üste illaki onunla Tunç'un elinin, ayağının, yüreğinin değdiği şarkılara yer veriyoruz. Nilüfer'le devam edeceğiz. Onla Tunç'un yapımcılığını üstlendiği yine yeni yeniden albümünden çok keyifli bir şarkı. Albümle aynı adı taşıyor. Dinleyelim. Bu arada bu şarkının tutkunu çok fazla. Manga yorumladı. Daha öncesinde Sezen Aksu da yorumladı.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Retro devam ediyor.

Red Royal Levent Yüksel'in ilk albümünden. Evet, Mehcizir'den en güzel şarkılardan bir tanesi albümün. Beni Bırakın'la devam ediyoruz.

Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.
0: Türkiye'de magazin denilince akla ilk gelen isimdir Kelebek. Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972'yi gösteriyordu. Yani yarım asırı devirmesine çok az bir zaman kaldı. Altın Kelebek yarışması da 1972 yılında düzenlendi. İlk Altın Kelebeği Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır aldı. Konumuz 90'lar. Retro'da en fazla 90'lara kadar gidiyoruz. Dolayısıyla Altın Kelebeğin 91'de Yeşilçam'ın zirvesinde Hülya Avşar'la Şener Şen oturuyordu. Doğal olarak Altın Kelebeğin sahipleri de onlar oldu. O yıl 3. Altın Kelebeğini kazanmıştı Şener Şen.

Delice bir sevda. 90'lar dendiği zaman akla gelen ilk parçalardan birisi. Gitar solosunun düzenlemesi, kıvır kıvır sallanan yandan küt bonusumsu saçlarıyla Ege. Çoğu aşina parçasında olduğu gibi Onur Mete vokali ve klibinden de bilindiği üzere Deniz Seki.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
6: Retro devam ediyor.

Aragaz sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: Bayburt firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Bir ölü. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan şehirler arası yolcu otobüsünün Bayburt merkezli bir seyahat firmasına ait olduğu belirlendi. Olayın ardından otobüs şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bayburt Şingah Mahallesi Asri Mezarlık civarında ot yangını çıktı. Bayburt'un Şingah Mahallesi Nadide Sokak üzerindeki Asri Mezarlık yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bayburt'ta otomobil takla attı. 4'ü çocuk 8 yaralı. Bayburt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay Arpalı ve Aydıntepe ilçeleri arasındaki mevkide meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 69AAZ011 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu ve takla atarak durabildi. Bayburt Şoförler Odası'nda maaş gündemi tartışma yarattı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü yapılacağı duyurulan olağanüstü toplantı öncesinde başkan maaşının yeniden görüşülmesine ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Odanın eski başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamada toplantı kararına ve sürece ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli Bayburt'ta yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü analiz çalışmaları kapsamında şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste seyahat eden yolculardan MJG isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine ekipler tarafından kimlik kontrolü ve detaylı inceleme yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
8: Top 20 ilk 5.
9: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
10: İncir Ağacı 5 numara.
11: Zillana çevir
9: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
10: 4 numara.
11: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
9: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
10: 3 numara.
11: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
9: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
10: 2 numara.
12: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
9: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
13: Haftanın bir numarası.
10: Bir numara.
14: Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
9: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
8: Pop 20'de

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: UniFM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz UniFM.tr.
1: Much not wrong.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi X-Men. 90'lı yılların kült animasyon serisini modern teknikler ve derinleşen dramatik yapıyla ekranlara taşıyan X-Men, insanlığın ön yargılarıyla mücadele eden mutant kahramanların hikayesini konu alıyor. Profesör X'in yokluğunda liderlik, aidiyet ve hayatta kalma temalarını işleyen yapım, klasik çizgi roman ruhunu korurken çağdaş bir anlatım sunuyor. Ekibin, tarihin farklı dönemlerine savrulduğu ve Apokalipsa tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bu serüven, nostaljik izleyicilerle yeni nesil süper kahraman severleri buluşturuyor. 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon bölümleri her hafta salı günleri 8, 15, 22 ve 29 Temmuz tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor. X-Men Disney Plus'ta. İyi seyirler. We stand together right here. Right now.
3: I believe in the X-Men. Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Son vapurda ayrıldı limanda. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Düştüm suya, rüyadan uyanınca hayal durdum, düştüm suya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar ben?

0: Açar benden başka sana gül bahçesini. Kim açar benden başka henüz layık değilken. Tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini. Kim açar benden başka sana gül bahçesini. Kim açar benden başka.
1: Reklamlar.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

Gitme, gitme kal diyemem. Çefkur, dilim tutulur söyleyemem. Yüreğimde sen varsın, rüyalarımda sen varsın. Bunları sana söyleyemem. Gözlerim ağlıyor, yüreğim yanıyor. İçimde bir ateş söndüremem. Ne zaman aşkımı anlatmak istesem, bunları sana söyleyemem.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.